Sizim şirkenin Bergus Birge, Bergus, Bergus Gülük Tamaşa Kuva

Şirken sizim şirkenin Bergus birge Bergus Bergus Gülük Tamaşa Kuvanışım az kağın Jirbirken